0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Giriyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ki? Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

için sonsuza dek buradayım. Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105 sadece bir frekans değil.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar.

Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Sen yalakan...

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: nokta. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
5: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Strava Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Bağlanın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor. Dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum. 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: Spor.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersin'le Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

duysallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: inşaattan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
0: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol

0: gözaltına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraf yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

0: reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok...
1: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunuyor.

0: reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları

Evet, programımızın açılışını Müslüm Gürses'in güzel bir yorumuyla yaptık sevgili dinleyiciler. Ağlama gözlerim dedi. Perşembe akşamında Kalpten Kalbe programında 20.07 saatlerimiz ve takvim yaprakları 10 Eylül'ü gösteriyor ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Birazdan mesajlarınızı da WhatsApp üzerinden yer vermeye başlıyoruz. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Bu akşam saat 19 itibariyle radyomuzun genel tanıtımları da değişti. Umarım beğenirsiniz. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında ayrıca telefonlarınıza Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip yine her yerden dinleyebilirsiniz.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 ve WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye dün gece olduğu gibi bu gece de tüm mesajınıza yer vereceğiz. Ve ilk mesajımızla başlıyoruz. İyi yayınlar sevgilim, nerede olursan ol seni düşündüğümü bil. Seni çok seviyorum, sesini duyamadığım, yanında olamadığım her gün seni daha çok özlüyorum. Kendine çok iyi bak, seni bekleyen birinin olduğunu unutma. Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun diyor.

Mesut FM C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çamağa sana biraz moral bolca sevgimi göndermek istiyorum. Ve bunun için yazıyorum, biliyorum şu an geçirdiğin günler kolay değil ama sen her zorluğun üstesinden gelen güçlü bir adamsın. Bugünlerin de geçici olduğunu unutma, seni seviyorum. Bu şarkı içimden geldi, kusura bakmayasın. Ağlamam ondan, sevgiler, kolay gelsin. Nöbet temiyi yerine diyerek mesajını sonlandırmış ve eşim Turan Çam'a armağan olsun diyor denicimiz.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Radyolarınızın başına sevgili dinleyiciler, Astorva Spor Salonu Atakom'da hizmetinizde. Güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor ömür evlerinde. Astorva Spor Salonu ayrıca internet sitesinden ziyaret edip bakabilirsiniz diyoruz ve Tutku FM bünyesinde spor severlerin hizmetinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. C6 koğuşunda yapmakta olan bir tane Mehmet İmran Tek Altun'a buradan çokça selam olsun. Seni seviyorum, kurban oldum, özledim. Seni her an aklımdasın. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle. Kavgalarımızı bile özledim şarkısı sana armağan olsun diyor. Ahmet İmran Tek Altun'a armağan oluyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınlar Tutku FM Kayseri'den Maysa, dayım Ali Yağmasan için "Oy Benim Canım" parçasını istiyorum, seni çok seviyorum dayım. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Maysa'dan dayısı Ali Yağmasan'a armağan oluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. İyi yayınlar, ben Bülent Güzel Kızım Melike Dilan Yılmaz için Hastayım Sana şarkısını armağan ediyorum. Soran olursa sevdikçe güzelleşiyor dersiniz. Prensesim söylemiştin ya, yatırdım ödemeyi güzel kızım, seni çok seviyorum, kendine iyi bak çiçeğim, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Bülent'ten.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar sevgili Samsun T tipi Kapalı'da yatan radyonuz aracılığıyla kendisine bir mesaj göndermek ve mümkünse bir şarkı armağan etmek istiyorum. A19 koğuşunda Ersan Akça'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ersan Akçay ve sevdikleri içinde gidiyor.

Evet, radyomuzun tanıtımları bu akşam 19 itibariyle değişti ve güncelleşti. Sevgili dinleyiciler, güncelleme yapıldı. Umarım beğenirsiniz. Az önce bir tanesini paylaştık sizlerle. Ve mesajlarınıza sırayla yer vermeye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Güzel olan şarkılara da yer vereceğiz. Bu gece biraz daha şarkılar konusunda seçici olmanızı istiyoruz. Yeniden Samsun Açık'ta yatan kardeşim İmirhan Kaplan'a Erciyes'ten bir yer Este şarkısını armağan ediyorum. Kapalıda yatan Mertcan Aslan, Şevki Çuvaltan kardeşlerime de selamlar gönderiyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Hakan Ağlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Hakan da, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, selamünaleyküm. Barış Semiz, aleykümselam Recep Dişik Kara'ya, Berat Dişik Kara evlatlarımıza armağan ediyorum. Songül Semiz, Meryem Çam, İyi ki varsınız diyerek mesajını noktalıyor.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

İyi yayınlar diliyorum. A16 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok severim her şeyim, sesini duymak çok iyi geldi, dua ediyorum. Yanımda olman iyi, yanımda olman için umarım hayat seni benden hiç almaz. Güzel günler yakında sevdiğim, sabrımın sonu da sana kavuşmak olacak. Kendinize, kendine bizim için çok iyi bak orada. Ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun Mustafa Angay'a diyor.

Evet, bazı şarkılar hiç yayınlamayacağımız şekilde sevgili dinleyiciler, mesajlarınızın en sonuna şarkıları görebilmemiz için yazın lütfen. Sonrasında şarkılarda güzel ve özenli olsun, gelişi güzel olmasın. Bu gece yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza dün gece olduğu gibi bu gece de yer vereceğime dair söz veriyorum, hiç merak etmeyin.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sizleri de fazla bekletmeden İyi yayınlar diliyorum canım kardeşim Umut A7 koğuşu yanında olamasam da aklım bir kalbim hep seninle. Engel parçası bu şarkı benden sana gelsin inşallah özgür günlerde yan yana dinleyeceğiz seni çok seviyorum kardeşim. Umut için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Ersin Altun'dan. Ersin Altundal Samsun Açık'ta yatmakta olan Muhammed Gök, Kapalı'da yatmakta olan Mirhan Sayılar, Recep Yazıcıoğlu abime ve kardeşlerime selam olsun. Ömer Faruk Çelik, Berkay Ak, Emirhan Çort. En kısa zamanda görüşmek üzere 15 Eylül son olur inşallah kardeşlerim özlem ve selamlarımı iletiyorum. Nerede kardeş şarkısı armağan olsun diyor Ersin Altundal için gidiyor.

Evet, ilk saatimizde son bölümdeyiz sevgili dinleyiciler ve gece yarısına kadar devam edecek programımız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşunda yatan sevgilim, hayatımın anlamı, değerliyim, eminime armağan olsun sevgilim. Dakika çabuk bitti, mektup yolla, seni çok seviyorum aşkım. Pazartesiye kadar rüyalarda buluşalım. Öznur ve Gümüş'ten armağan olsun, gülün parçası diyor. Öznur ve Gümüş'ten armağan oluyor.

Patronuma Spor Salonu, Atakom'da hizmetinizde Ömür Öyber'in de güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor. Tutku FM bilinsin diye sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A14 koğuşundan.

Yasin Sarı, Can Altuntaş, Azam Adanı, selam olsun. Başkası için kuyu kazan, içine önce kendi düşer. Bıcırdan armağan olsun diyor.

Evet, yavaş yavaş mesaj trafiğimiz yoğunlaşmaya başlıyor sevgili dinleyiciler. An itibariyle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hatta şöyle yapalım. Şarkıyı da fon müziği olarak kullanalım. İstek şarkımızı. Selamun aleyküm, ben Yunus Genç. Aleyküm selam Yunus. Samsun açıkta yatmakta olan abim Özüm, can parçam Berat Bektaş'a ve Samsun kapalı da yatmakta olan can parçam abim Özüm Gencay Gence selam olsun abilerime. Bu şarkı benden armağan olsun, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle diyor. Kan çiçekleri diyor. Özlem Özdil alıyor sırayı Yunus Genç için.

21.05 saatimiz Perşembe gecesinde yayınlar Kavak Seyitipi. Kapalı yatmakta olan eşim Caner, Çırak ve arkadaşlarına Özgür, Zihni, Ersin, Karakuş, Enis, İnan, Etem'e selamlarımı gönderiyorum. Ağla Gözüm şarkısı eşim Caner Çırak'tan armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, oğlum Arda, ne yaşarsan yaşa, umudunu asla kaybetme, her zaman güçlü ol. Sabret ve güzel günlerin geleceğine inan, babanın duaları her zaman seninle, seni çok seviyorum oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Arda, rengine armağan olsun diyor. Bülent Rengi.

Evet, hazırsak başlayalım. Sırada uzun bir mesajımız var. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Pınar Türe. Çarşamba kapalıda olan ablam Çağla Türe. Aşkım nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim bugün. Senin doğum günün, keşke şu an yanımda olsaydın da sarılıp yüzüne karşı iyi ki doğdun diyebilseydim. Olsun, bu hasret halimize de şükür diyelim. Hep aklımızdasın, iyi ki doğdun. Baş belamı seni özlediğimi düşündüğümü, ne olursa olsun yerinin hiç değişmeyeceğini sakın unutma. Nefes aldığım sürece hep yanında olacağım. Bir gün yine aynı sofrada oturup kavga edip gülüp birbirimize sarılarak kutlarız. Seni çok seviyorum ömrüm. Hasretim bir tek sana. İyi ki doğdun güzel kalbim. Gözlerinden öpüyorum seni. Annemin çok selam var. İyi ki doğmuş, iyi ki benim güzel kızım olmuş diyor. Hasretinle yandı gönlüm şarkısı bu parça. Ömrüm ablama ve yanında olan abla kardeşlerime de gelsin elbet bir gün diyor Pınar Türe'den.

İyi günler Tutku FM, Gizem Turgut Tanca 26 koşunda yatmakta olan değerli Emrah Turgut'a gelsin dünya bir yana sen bir yana sevgilim. Seni çok seviyorum, kalbimin en hassas meselesi. Bugün seni çok merak ettik, yarın aynı saatte geleceğim güzel günleri. Yaklaşıyoruz, sevdiğim güzel haberlerim var sana. Kurban olduğum benim, yakışıklım adam gibi adamım. Tek durmayı, güçlü olmayı senden öğrendim ben. Ben senin devamınım, sen geldiğinde tamamım. Adamım iyi günler diyor Gizem Turgut'tan.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Evet, sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer veriyoruz. Galaksiye tipi kapalı yatmakta olan eşim Caner Çırak, aramızda ne kadar yol, ne kadar duvar olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı. Çok yakın kavuşacağız inşallah. İstek şarkım, başımda gönlüm, armağan olsun Caner Çırak.

Yener Samsun'da A18 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Yiğit, başta resim olan Can Altuntaş, Ceyhun Aslan, Baran Özkan, Yılmaz Berber, Efe Gülen, Görkem Mert Yıldırım, Türkan Top, Kaan Kocaoğlu, Enes Aslan, Mert Ali Temiz'e, Alperen Karagüz'e, başka koğuşlarda yatmakta olan Can Parçalarım, Abim Kardeşlerim, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Mert Efe Öner'e, Gökhan Karalı, Aslı Altun'a, Arda Enes, Bayyurt'a, Fikret Koçer, Mustafa Anga'ya, Şerabettin Dilican'a, açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez, önemli olan çok iş yapmak değil, gerekeni yapmaktır. Mertcan Yiğit'ten abi kardeşlerine armağan olsun bu parça diyor Mertcan Yiğit'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e, canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlere olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent Rengin'den.

İyi yayınlar Aydoğan Olgun, şu anda seyir halinde yolda dinliyorum diyor. İyi yolculuklar diliyoruz. Ve sıradaki bir başka mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM'den Kavak Açık'ta yatmakta olan Aykut Sekmen, buradan sizin aracılığınızla Samsun Çarşamba Seyitipi'nde yatmakta olan eşim Ömrüm Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletirim. Kendine çok iyi bak, unutma ki her daim yanındayım. Kavak'a mektubunu bekliyorum. Kendine iyi bak, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Aykut Sekmen.

Afra kapalı yatan Ebu Can Bakır'dan Kemal Kılıç'a, Barış Ayvaz'a selam olsun. Barış Ayvaz, Kemal Kılıç abilerime selam olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda.

İkinci saatimizdeyiz Perşembe gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gülden, Johnny'den, Samsun'un çocuk Kavak'ta yatan Enis Ayvas'a karanlığa gömmeye çalıştığın her şey senin en büyük kabusun olarak geri dönecek. Yattığın acının tam karşılığını acarsın, darı dünya parçası armağan olsun diyor Gülden.

yeni AC22 koğuşundan Ahmet Erez çarşambada kadın kapalı yatmakta olan can parçam canımın yarısı az kaldı sabır özgür günlerde kavuşmak dileğiyle İknur Tibet için armağan olsun diyor Ahmet Erez'den.

Gözün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevla'nın. Sevdiğim sözlerinden bir tanesini paylaştık sizlerle. Merhabalar, Hugo Şurum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çocukların, çok selam var, seni çok özledim, umarım bir sıkıntın yoktur, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, benden gitme parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Merhabalar Tutku FM, Songül'üm, canım ablam, ben Duygu. Nice mutlu yıllara, çıkınca daha güzel günlerini yapacağız inşallah. Seni seviyoruz. Beyaz parçası Yasin abimle "Sana Gelsin Canım Ablam" diyor. Duygu için giriyor.

İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı. Hayatıma anlam katan Tansu Kaplan, sevmek ve sevilmek seninle güzelmiş. Bugün dünden daha çok özledim seni, sevgin kalbimde. Karmaşık gibi her şey için teşekkür ederim. DC ve TK, çıkmaz sokak parçası bize armağan olsun diyor Dinçay Çarıkçı.

Sevgili Yeni Artık efendim, ben Büşra. Buradan kalbimin sahibi yoldaşım Polat Bıçak için Öyle Ki Hasretin Senin şarkısını armağan etmek istiyorum benim güzel kalpli sevgilim. Hayattaki en güzel şansım, geleceğe bakarken içimi ısıtan tek umudum. Kalbimdeki yerim bambaşka, sığındığım tek yer senin kalbin. Kaybolduğum tek yer senin gözlerin. Huzurla uyu güzel gözüm, seni çok ama çok seviyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Büşra. Bir başka mesajımız Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan Sait Baboğlu'na, değil bir yılım, tüm yıllarım sana feda olsun sevgilim, birlikte eskimek çok güzel, eksilmedikçe seni çok seviyorum, bende kalmadı şarkısı armağan olsun diyor.

yeniden ben Bekir Gökberk, canımın içi gül yüzüm, Sema Nur'un sen benim bu karanlık günlerimdeki en güzel umudumsun. İkimiz de aynı hasretin içindeyiz. Kalbimdeki yerin çok özel, sen benim özelim ve çok özelimsin güzel yarim. Seni çok seviyorum, ihtiyacım var parçası ikimize armağan olsun diyor Bekir Gökberk.

Güzel bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun Açık'ta yapmakta olan Yunus Emre Dalgıç, Kaderbile yaptığım Berçan Keskin'in doğum gününe enişten dileklerimle kutlar, nice mutlu seneler dilerim. Birlikte Kaderbile yaptığım Belirhan Şenol'a, Tuna Sancak ve Muhammed Avaza'ya da selamlarımı iletiyorum diyor. Yunus Emre Dalgıç'tan armağan oluyor.

İyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalı A2 koğuşunda olan seyircim Alper Ustabaş'a kocaman selam olsun. Sesini duymadığım her an aklımdasın. Sen hiç canını sıkma sevgilim, ben hep buradayım. Seni bekliyorum, seni çok seviyorum. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yeni Tutku FM öncelikle bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah sabırlar versin. Samsun kapalı yapmakta olan değerli abim İlçan Keleş'e selam olsun. Aynı cezaevinde yatmakta olan Diyar Güler'e selam olsun. Annem Meneşe Keleş, babam Hasan Keleş'e ve ablam Yeliz Keleş'in de ikinize selamı olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Mesafeler ne kadar uzak olsa da gönlümüz sizinle. Allah en kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin. Bu şarkıda hasretini çektiğimiz sevdiklerimize armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Adam Var şarkısı alıyor sıra.

Evet, seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Osman Elmacı, Samsun Kapalı'da A22 koğuşunda yatan kardeşim Kerem Kaplan'a ve koğuş arkadaşlarına en güzel şarkılar armağan olsun Osman Elmacı'dan diyor. Kerem Kaplan'a armağan olsun diyor. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Sırayla... Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. Tutku FM ailesine bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. İyi günler, ben Alper. A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun. Aklımız hep sendeye bugün. Evrakları bıraktım. Onaylanınca ararsın seni çok seven ailen. Sonuna kadar arkanda. Can dostum parçası ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

bir hareketli şarkı yapalım, sonrasında yeniden tempoyu düşüreceğiz sevgili dinleyiciler ve Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz. Sırayla tüm mesajınıza yer veriyoruz A'dan Z'ye. Bir kez daha hatırlatalım, tüm dinleyenlerimize yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı. Selamını aldım Tansu'm. Hastaymışsın, çok geçmiş olsun hayatım. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Bunu sakın unutma. Bütün güzel şarkılar ikimize gelsin. DC ve TK Barbim diyor.

İyi yayınlar diliyorum. C22 koğuşundan Erdal, Büyükdağ öncelikle resim, Recep Büyükdağ kardeşim, Berkayak Ahmet Eresi, Tarık Dede, Muttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet Ali, Gültekin, Ersin, Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim İnal Kol, Barış, Büyükdağ Tunağan Çakır, Enes Çuruhlu, Muratcan Altun, Caner Köseoğlu, Çarşamba'daki can parçalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, herkese selam olsun. Senin de başlar şarkısı armağan olsun diyor.

0: esirge sanladım ben. Sen beni sevmedin.
1: Evet, seri bir şekilde kaldığınız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, selamünaleyküm, ben Özgür Ulusoy. Aleykümselam. Özgür Ulusoy, Samsun Kapalı'da yatan Samet Yıldırım, canım kanım. Ben seni unutmadım, sen de beni unutma. Vefakar abim benim, bugün değil ama mutlaka bir gün bütün dostlara selam olsun. Samet Yıldırım'a armağan olsun diyor. Özgür Ulusoy mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm Mahmut, Esat, Bolat, Emre, Dilber, Mustafa, Can, Koşa, Taha, Yüksel, Yasin, Güzel'den, Samsun TTP Kapalı'da A14 koşundaki Samet Çam'a. Geçmiyor günler, armağan olsun, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var, güzel günlere sözümüz var. Tekrar görüşmek dileğiyle, Aslan kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış.

varmış. Evet, şarkı arasında sevgili dinleyiciler sorulara cevap verebiliyoruz. WhatsApp üzerinden birkaç soru birikti. Mesajlarla ilgili dönüş yapacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var tabii ki. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Samsun açıkta yatmakta olan sevgilim Tuna Sancağı, bu şarkı hasretini her gün biraz daha fazla hissettiğim. Sevgilim, bu şarkı sana armağan ediyorum. Günler geçiyor ama sana olan sevgim hiç değişmiyor. Seni bekliyorum, seni seviyorum bir tanem. Merse şarkısını Tuna Sancağı armağan ediyorum diyor denicimiz.

Evet, şu anda şarkıları yetiştirebiliyoruz sevgili dinleyiciler, ama mesaj yoğunluğuna göre zaman zaman mesaj birleştirmeye yapabiliyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Şarkı konusunda ısrar eden dinleyicilerimiz 20 ve 21 saatler arasında veya 23 ile gece yarısı saatler arasında daha çok uygun oluyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bakalım hangi şarkımız bekliyor. Fomiz ile birlikte gider bu şarkımızda. Taner abi merhaba, nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz, sizler de daha iyisi. Ankara'dan Yasin, kapalı yatan eşim. Son güle bir tanem benim. İyi ki doğdun, iyi ki bana nasip oldun. Seni sevmek benim en büyük mutluluğum. Gecem, gündüzüm, her saniyem seninle geçiyor. Benim hikayemin en güzel parçası olduğun için ömür boyu emrine amade, sevgine müebbetim. Seni düşlemek parçası, özellikle can eşime ve kan kardeşim Emrah Yalçın, Kübra için armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin güzel bir mesaj yazmış ve ayrıca bugün doğum günü olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun, sağlıklı yıllar diliyoruz.

can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer.

23.30 Samsung Gayrimenkul sponsorluğunda saatlerimi sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na bir yılım, tüm yıllarım sana feda olsun sevgilim. Birlikte eskimek çok güzel, eksilmedikçe seni çok seviyorum, bende kalmadı şarkısını armağan ediyorum diyor Sait Babaoğlu'na. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Bahra T-Tipi Kapalı'da yatan biricik babam namı şekere, şavar şekerden biricim seni çok seviyorum, sanki hiç görüşmemiş gibiyim. Kokun hala burnumda, annemin çok selamı var. Herkese iyi, Allah'ıma emanet ol. İki yanağından öpüyor, kucak dolusu sarılıyorum. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle biricim, az daha sabır. Allah'ın izniyle son duraktayız diyerek mesajını sonlandırmış. Babam namı şekere armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Tutku FM.
1: Evet, bu akşam saat 19 itibariyle tanıtımlarımız güncellendi sevgili dinleyiciler. ...22.35 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı'da B2 koğuşunda yatmakta bulunan Mert Keskin'den açığa gitmekte olan Mertcan Erdoğdu Çopur kardeşime armağan olsun bu parça diyor. Mert Keskin'den armağan alıyor.

0: cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Selamünaleyküm, ben Davut Süren. Aleykümselam Davut Süren. Can parçalarım Seyitan Demir, Serkan Aksu, Evren Topal, Hakan Aksu, Yiğitan Kutbay'a, Cem Arlı, Yusuf Can Sever'e, Onur Payzi, İbrahim Koç, Ramazan Öztürk kardeşlerime, ortamlarına selam olsun. Yiğitan Kutbay kardeşime armağan olsun bu parça diyor Davut Süren'den.

İyi yayınlar diliyorum. Bahra'dan Murat, kafada yatan eşim Arzu'ya. Bir tanem benim, seni çok seviyorum. İyileşmeye başladım, aklın kalmasın. Songül kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Senin aşkınla yaşlanıyorum parçası armağan olsun diyor. Murat'tan, Bahra'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, Mert ulaştırmış mesajını. Bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime de armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Diğer bir mesajımız Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e. Arda oğlum, bu günler elbet geçecek, yeter ki umudunu yitirme. Sabret ve güçlü kal. Babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum. Ailen her zaman yanında diyor.

İyi günler, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın kapalı yapmakta olan başlayacağım dostum Tansu Kaplan ve canlarım Ebru Yılmaz ve Rabia Karadağ benim için değerlisiniz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Dün gece parçası benden sizlere armağan olsun diyor Nevzat Başkur.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz Sam Evgali Menkul sponsorunda gece devam ediyoruz 22.50 yaptık an itibariyle. Tıpkı efendim canım ablam Kübra ablam seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diliyorum, sen bizim can ablamızsın. Seninle beraber dinliyoruz radyoyu, senin derdine ortak oluyoruz. Canıma can ablam iyi ki varsın, bugünlerde geçecek ablam. Sen benim hem annem hem ablamsın. Sen benim her şeyimsin ablam. Bugünlerin sonu özgürlük olacak. Biz yine oturup sohbet edeceğiz. Az kaldı ablam. Canını sıkma, kendine çok iyi bak. Furkan Dişikara ve Arda Özcan kardeşlerinden Kübra Taş'a armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM ailesine selamlar Arda Rengi'nden. Ailesine, annesine, babasına ve dostlarına armağan olsun diyor. Arda Rengi'nin içinde geliyor.

İyi yayınlar sevgilisinden Polat Ağçı'yı, sevgilim Aylen ve ben her zaman senin yanındayız. Seni çok seviyoruz. Bunu asla unutma, canını sıkma. Tez vakitte çıkacaksın, sana söz veriyoruz. Kendine çok dikkat et, her şeyim çok yeti, azı kaldı şarkısı armağan olsun Polat Ağçı'yı diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Bora, sevgili teyzem Çağla Türe, sana buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Doğum günün kutlu olsun. Keşke pasta alıp şimdi sana sürpriz yapsaydım. O pastayı üflerken, keserken, yerken seni keşke görseydim ama olmadı, kısmet değilmiş. Keşke gerçek olsa. Seni seviyor. Seni seviyorum teyze. Orada kendine iyi bak, kendini koru. Ne istersen al, ne içeceksen al. Canın ne çekerse al teyzem.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM yayınlar. Elazığ Açık'tan Fatma Güleç. Tüm A8 koğuşu hepinize selamlar. Hepinizi çok özledim. Songül kardeşim nice mutlu yıllara. Baton seni çok seviyor. İyi ki seni tanımışım. Seni evimde misafir etmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Aldırma günün parçası sana ve tüm kardeşlerime armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Elazığ Açık'tan Fatma Güleç.

0: ihtiyacın varsa aradığın ev, Sam Ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: 20.03 saatimiz Perşembe gecesinde yeni saatimizdeyiz ve son bir saatimiz sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında. Tutku FM bizi Eyüp Can Albayrak ve Anıl Yazıcı olarak öncelikle Can kardeşlerimiz Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Anıl Kılınç, Özcan Karakoç, Görkem Efe Delican, Caner Can Akana, Kemal Can Yıldırım, Muhammed Gök, Kerem Bilgin, Emir Can, Keleşe Fatih Bilgin, Tuna Han Çakır, Berkay Ak, Erdal Büyükdağ, Kerem Çelik, Kanat ve Sefa Durgun'a selamlarımızı iletiyoruz özgür günlerde. Aynı çatı altında tekrar birleşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Unuttuğumuz varsa kusurumuza bakmasın. İyi yayınlar demiş Eyüp Han, Eyüp Can, Albayrak ve Anıl Yazıcı.

Yayınlar Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e. Oğlum Arda, ne kadar zor günlerden geçersen geç, başını hastaneye ve umudunu koru, sabırlı ve güçlü ol. Baban seni her zaman seviyor ve dualarıyla yanında. Bülent Rengin'den armağan olsun diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Hasan Kazan, Samsu T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işı'dan Mertcan Yete ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutmayanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

Son saatimiziz. Kalpten Kalbe programında Samet Gayrimenkul sponsorluğunda ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Şu anda mesaide olan dinleyenlerimiz var, bizleri dinleyen. İyi çalışmalar diliyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yunus Emre Sisko, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım Uğur Vural, Samet Ayna, Engin Öndücü, Sercan Tokaca, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Hamit Keskin, Emrullah İnce, Yuhan Karalı, Salih Efe Çelikanat, Gürkan Sah, Berkay Sözkesen, Beras Sözkesen, Cengiz Sisko, Murat, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Emre Sisko.

İyi yayınlar diliyorum Muhammed Kurtoğlu, Bey Yunus Emre, Karadan A20 Koğuşu, Çınar Ünal'a Armağan Olsun bu parça diyor dinicimiz. Muhammed Kurtoğlu, Bey Yunus Emre, Karadan Çınar Ünal'a Armağan Oluyor.

Bir yanar kurban olduğum, seninle ilgili en sevdiğim şey hayatıma kattığın o güzel his. Sen varken kendimi daha huzurlu, daha güçlü ve daha tamam hissediyorum. Bazen geleceğimizi düşünüyorum, birlikte kuracağımız hayalleri, aynı sofrada oturacağımız akşamları, küçük şeylere beraber güleceğimiz günleri. İşte beni en çok bunlar mutlu ediyor. Şimdilik sadece hayalini kuruyorum ama inanıyorum ki bir gün hepsini birlikte yaşayacağız. Sen benim sadece bugünüm değil, yarınlarımda da görmek istediğim en güzel insansın. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Belal'ın parçası armağan olsun diyor.

aşığım. Bilemezsin aklımdan geçenleri. Senden gelen dertler başım üstüne. Dedim ya gözlerine çaresizim. Dedim ya ben sana kendimden habersizim. Ne yapsam ne etsem sana zalim olamam.

Normalde mesajlar saat 23'te sakinleşiyordu ama bu gece tam farklı bir durum var. Daha fazla yoğunlaştı. Ama hiç endişe etmeyin, şu anda vaktimiz var. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tüm mesajlarınızı yetiştirmeye özen gösteriyoruz şarkılarla birlikte. Merhabalar, Talay Bey Ankara'dan. Behiye Safran. Çarşamba kapalı yatağın kızım Ayşegül Safran'a, canım kızım. Kargon geldi, iyi haberlerini bekliyoruz, biz iyiyiz. Her şey yolunda, tüm arkadaşlarına selam olsun Songül kardeşim. Nice mutlu yıllara, siz Ayşegül'le kardeş oldunuz dışarıda. Bir ablan daha var artık, haberin olsun. Ah, gözlerin parçası Yasin kardeşim ve senin için de armağan olsun diyor Ankara'dan. Behiye Safran'dan armağan oluyor.

Hasan Bey Gayrimenkul sponsorunda 23.28 yaptık saatimizi. Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor gece yarısına kadar. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Kabak S-Tipi AK koğuşunda olan canım eşim Vedat Çiftçi'ye seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Ve bu şarkıda bizim için armağan olsun diyor. Kutupta yaz gibi Vedat Çiftçi'ye armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seninle arama ne kadar duvar? Örülürse örülsün, kalbimde sana açılan yolu hiçbir şey kapatamaz. Her gün seni özleyerek geçiyor ama içimde hep bir kavuşma umudu var. Sen benim sabrımın en güzel sebebi, gecelerimin en kıymetli duasısın. Bir gün o kapılar açılacak, ben de sana sarıldığımda bütün hasretimizi tek bir nefeste unutacağım her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gitmeyesin parçası armağan olsun diyor.

Evet, dün gece ve bu gece mesaj trafiğimiz yoğundu ama tüm mesajlara yetiştirebiliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Gerekirse 12'den sonra biraz daha yayınımızı uzatabiliyoruz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Bağışkur. Çarşamba kadın. Kapıda yatan can dostum Tansu Kaplan'a selam olsun. Hastaymışsın. Çok geçmiş olsun. Selamını aldım dostum. Kendine çok iyi bak. Ne olur. Kendine dikkat et. Bu zor günlerde yalnız olmadığını bil. Benden can dostum Tansu Kaplan'a yalnız değilsin parçası armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan. Tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyor.

Kabakaçık'ta yatmakta olan Aykut Sekmen, buradan sizin aracılığınızla Samsun Çarşamba Seyitifi'nde yatmakta olan eşim Ömrüm Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletirim. Kendine çok iyi bak. Unutma ki her daim yanındayım. Kabaka mektubunu bekliyorum. Kendine iyi bak diyor.

Evet, bu şarkı için son bir mesajımız Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e. Canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlere olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

Çok tatlı dinleyicilerimiz bu gece. Kibariye şarkısı alıyor sırayı. Sevenleriyle buluşturalım. Fazla bekletmek istemiyoruz. Seri olmak istiyorum ve öyle de yapıyoruz zaten. Saat 20'den itibaren dinleyen dinleyenlerimiz vardır mutlaka. İyi günler Tutku efendim, Songül'üm, canım bacım, ben Nimet ablam, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, başımızın tatlı belası, annem babam Zeynep, Sude, Cengiz, hepimizin selamı var inşallah, ayrı kaldığımız son doğum günün olacak, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol, bizden sana armağan olsun, annem parçası diyor, Songül'üm için gelsin diyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Perşembe gecesinde beraberiz. 23.46 saatlerimi sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Öncelikle bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bir kez daha. İyi yayınlar Tutku efendim, ben Pınar Türe. Çarşamba kapalı olan canım ablam Çağla Türe'ye gelsin. Bugün senin doğum günün ablam. Keşke yanında olup sana sarılarak iyi ki doğdun diyebilseydim. Mesafeler uzak olsa da kalbim senin. İnşallah özgür günlerde yan yana nice doğum günlerini kutlarız. Seni çok seviyorum canım ablam. Murat Göğebakan'dan Burgunum şarkısı, Pınar Türe'den ablam Çağla Türe'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet, Murat Göğebakan da aramızdan ayrıldı sevgili dinleyiciler. Hayat onu da harcadı diyebilirim. Birçok hani böyle insanın hayatını kolay harcayan insanlar var. Murat Göğebakan da onlardan biri oldu. Gülü de onlardan biri oldu. Çok örnekleri var. Geçtiğimiz pazartesi günü de biri Erzurum'da, diğeri beraber de çalıştığım Tokat Erbağ'da Şaban Konyar kardeşimizi, meslektaşımızı, çok geçmiş yıllarda 2,5 yıl beraber çalışmıştık. Onu da kaybettik. Beyin kanaması geçirmişti. 22 gün Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyoruz bir kez daha Şaban kardeşimize. Yani şöyle ki, ömrü geçip gidiyor. Kimse kimsenin hayatına yük olmasın, hayatını harcamasın özetle. Mesela bugün bir komşum vardı, sokak hayvanlarını eşiyle beraber besliyor diye ona karşı çıkan, aynı apartmanda hayvan sevmeyen aile var. Dolayısıyla apartmanın dışında beslenmesine de karşı çıkıyor. Sonrasında karakolluk oluyorlar. Bugün ben de gördüklerimi anlattım. Yaklaşık 4-5 saat zamanımı aldı. Yani sokak hayvanlarının beslenmesinde bile gözü olan insanlar var maalesef. Bu insanlardan ne vatana ne millete hayır gelir de, neyse, hepsini bir psikoloji testine sokmak gerekiyor aslında. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Fazla da bekletmeyelim sizleri. Merhabalar Tutku FM Songül kızım, ben Hatice. Annen doğum günüm kutlu olsun. Allah hayırlı ömürler versin. Yasemin'den sonra sen de benim ikinci kızım oldun. Benim biri oğlum düzeldi. Sayende bir an önce gel ve bizim bu hasretimiz, dualarım sizinle. Kalbimin en güzel, kalbimin en güzeli, intizar parçası size gelsin. Çok mutlu olun inşallah diyor. Hatice, annenden armağan olsun diyor.

Adlı şarkımız, bir mesajımız daha var bu şarkı için. A22 Koğuşu'ndan Bekir Gökberk kardeşim, Tansu Kaplan, duydum ki hastaymışsın. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Tez zamanda sağlığına ve özgürlüğüne kavuşmanı dilerim. Gecenin tüm şarkıları size armağan olsun. THBTK'dan armağan olsun diyor Bekir Gökberk.

İyi yayınlar. Baban her zaman yanında oğlum. Umutsuzluğa kapılma, sabret. Güzel günler gelecek. Polat Ağçe'ye babasından armağan olsun bu parça diyor. Baban her zaman yanında diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Ağçe'ye armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Köylü'den. Oğlum Arda rengine armağan olsun diyor.

0: izleyen yaratılmış da varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Samir Gayrimenkul Spor Salonu'nda saatlerimiz gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı. Teşekkür ediyorum Dinçay. Güzelim Tansum, şimdi sana dokunamıyorum, sesini duyamıyorum ama seni kalbimde öyle bir yerde taşıyorum ki hiçbir demir kapı oraya ulaşamaz. İkimizin de yolu zor ama kalbimiz hep aynı yere çıkıyor. Ben o yolun sonunda hep seni bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum, bunu unutma. İkimize şiire gazete parçası armağan olsun. DÇ ve TK diyerek mesajını noktalıyor.

Evet, şu anda 3 mesajımız var sevgili dinleyiciler, geceye dair bekleyen. Gülü senin olmaya geldim diyecek. Sonrasında İnci Mercan yorumu aşk olsun sevenleriyle buluşacak. İyi yayınlar Taner abi, ben son günün Yasin'i. Teşekkür ediyorum Yasin. Bugün yorduk seni diyor. Rica ederim. Sizler mutlu olun, yeter ki sabaha kadar da yayını yapmaya razıyız. Sesimiz yetene kadar diyelim. Öncelikle çok teşekkür ederim sana canım yarim, kıymetlim. Yaşama sevincim sen geldin, dünyam değişti. Sen sevdin, kalbim iyileşti. Sen güldün, mevsim bahar oldu. Canıma can, ömrüme ömür kattın. Ne güzel şey seni sevmek, ne güzel şey senin olmak. Ömrüm yettiğince, gücüm yettiğince seni mutlu etmek için, senin gülüşünü izlemek için yaşayacağım. Öpüyorum gülen gözlerinden. İyi ki doğdun, senin olmaya geldim parçası. Ömrümün tek sahibine armağan olsun diyor. Yasin için geliyor. Evet, Yasin de bu gece güzel mesajlar gönderdi. Sevdiklerinin doğum gününü kutladı ve bu güzel yorumda kalpten kalbe de bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağanımız olsun.

İyi yayınlar artık efendim İlk Nur'a. Selamun aleyküm dayımın kızı. Sabah teslim olacağım. Marmara Açık S bloktayım. Kendine çok iyi bak. Sakın kendini üzme. Her zaman seni düşünüyor ve en kısa zamanda yanında olmayı diliyorum. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Bu parça benden sana gelsin. İlk Nur'a armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, bakalım gecenin son bir mesajı sevgili dinleyiciler. Tekrar tarama yapacağız WhatsApp hattını. Tabii ki gözden kaçırdığınız mesaj var mı diye, ama şu anda yok gibi. Tutku efendim, yokluğun içimde her gün biraz daha büyüyen bir acı. Sana sarılamamak, sesini duyamamak, yanında olamamak içimi sessizce yakıyor. Seni sadece özlemiyorum, yokluğunun ağırlığını her an kalbimde taşıyorum. Bir tek sana kavuşacağım günün hayali ayakta tutuyor beni. Çünkü bu hasretin de içimdeki acının da ilacı sensin her şeyim. Kendine iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Bu arada Songül ablamın da doğum gününü kutluyorum. İnşallah en yakın zamanda özgür olmanız dileğiyle Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ve Yasin abimle Songül ablama özlüyorum parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, özlüyorum dedi. Özlemem mi? Emrah Yalçın için geldi sevgili dinleyiciler. Emrah Yalçın'ın tüm mesajlarına da yer verdik bu güzel gecede. Sonrasında Diril ailesinden gelen mesajlar yoğundu. Sonrasında köylüden Arda Rengi'ne armağan olan mesajlar yoğundu bu gece. Dışarıda sevdikleriniz sizleri yalnız bırakmıyor. Kıymetini iyi bilin. Sizler de özgür olduğunuzda diyelim. Ne diyelim? Hasbelkader herkes düşebilir. Tüm kader mahkumlarına da armağan ediyoruz sıradaki parçayı. Evet, bana ayrılan sürenin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve mesajlarıyla dinleyerek de programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. A3 koğuşunda yatan Efe, A8 koğuşunda yatan Ümit kardeşime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor.

Evet, son parçamız ne olsun bakalım, çok şarkıya yer verdik bu gece, bir şarkı seçelim. Cengiz Kurtoğlu yayınlamadık o zaman. Cengiz Kurtoğlu geldi şimdi aklıma, sevenleriyle buluşturalım.

Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin diyoruz. Gecemizin son kapanış sözü olsun. Bir sonraki yayında saat 20.00'da buluşmak üzere değerli dinleyiciler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.